0: Mesut Özcan'a bu şerivaleri şurada kendisindeki bir sıra giyip daha. Bir okula gene Freeway'in emin sigarım da amurumu da ısıtmış bir sıra giyip daha. Ekabani var nübra döndüm bir keçine bu siyah boka gira.
1: Ego.
0: Hoşuma karidiyim bu.
1: A karidi bu nakay.
0: Ya bu limu tapası Lopez.
1: Jambo limu na Lopez.
0: Ego.
1: Nimu kanya.